0: Eba, Eba, Egigili, Eba, Eba, Egigili, Fremio,
1: Fremia,
0: Mr. Fremio,
1: Fremia,
0: Eba, se, Kili, li, li, li, bek, bek, bek, bek, bek,
2: High life!
0: Aye! Hey. Frame it!